acıması zorma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak